0: einem schönen Ferientag mit Mary.
1: Muss man guter Laune sein?
2: Ist der Himmel grau und voller Wolken?
3: Mary bringt uns Sonnenschein.
1: Und überall erblüht uns sie der Frohsinn.
2: Narzissen schicken Tauben einen Gruß.
4: Hält Mary deine Hand, bist du
5: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Turkish.
7: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır. Bazı alışkanlıklar hayat bizi nereye götürürse götürsün bizimle kalır. İşte bu yüzden Yarra Valley Water içme suyunuzu korumak için aynı özeni gösterir. Suyunuzun büyük bölümü koruma altındaki su toplama havzalarından gelir ve evinize ulaşmadan önce düzenli olarak test edilir. Böylece her gün toplumumuzdaki aileler doğrudan musluktan su içmenin keyfini çıkarıyor. Yani musluğunuzu her açtığınızda suyu doğrudan musluktan güvenle içebilirsiniz. Her damlasında güven. Yarra Valley Water.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
8: 3 ise Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Evet değerli dinleyiciler, bir salı akşamı yayınında yine beraberiz ve bu akşamki yayınımızı Recep Şakar, hadi öyle tanışmalım.
1: Adem Atmaca.
2: Recep Şakar.
0: Ben Mahmut Eren ve bir konuğumuz olacak.
1: O geliyor da.
0: Adayımız, konuğumuz gelince bugün, orada görülüyor gerçi.
3: Geldi.
1: İbrahim.
0: Telefonla meşgul. Onun için Abdullah Altıntop.
1: Evet.
0: Dört kişiyiz bugünkü stüdyomuzda. Bir kişi eksik. Onu da geçen hafta söylemiştik.
1: Evet.
0: İbrahim Göçol Bangkok üzerinden Cidde'ye varmış herhalde.
1: Ama o hemen bize yazmış bak.
0: Yazmış mı?
1: İşte gerçekten dost böyle olur.
0: Vallahi helal olsun ya.
1: Hemen bize yazmış. Mekke'den selamlar değerli kardeşlerim. Bak, hepinize Kabe'de özel olarak dua ettim. Allah razı olsun diyoruz.
2: Çok sağ ol İbrahim. Allah kabul etsin şimdiden.
1: İbrahim biz seni seviyoruz.
0: İbrahim bizi unutmuyor yani nereye gitse.
2: Dünyanın her yerinden izliyor bizi.
0: Dünyanın her yerinden izleniyoruz. Onu biliyor. Kendi de gezdi. Hatta şeyden geçen Bangkok'tan şey yaptı.
2: Bağlandı.
0: Pazar günü
1: mesaj yolladı.
0: Pazar günü Bangkok'tan
1: oldu. Şu anda Mekke'de ümresini yapıyor.
0: Adım takip ediyor bizi. Sağ
2: çok
0: olsun.
2: Güzel.
1: Dualar için Allah razı olsun
0: Allah
1: diyoruz.
0: Kabul etsin.
1: Allah da kabul etsin diyoruz.
2: Yani,
1: İbrahim bugün, kendine iyi bak. O sıcaklarda.
0: Konumuz Abdullah Altıntop'la özel bir konu konuşacağız. Öyle diyelim değil mi?
3: Çok özel.
0: Özel. Burada çok sık sık konuşuyorduk yani ya bizden niye işte siyasi atılımlar olmuyor falan diye onu konuşacağız. Hava durumu da söyleyelim. Bir haberlerimiz var kısa. Haberleri de dinledikten sonra Abdullah'la konuşacağız.
2: Evet bugün güzel bir hava vardı aslında Melbourne'da. Tam
1: evet.
2: Bir bahar havası.
1: Yaz gibiydi yani.
2: Karşımızda da bir kişi yazı getirmiş olarak görüyoruz. Evet. Kısa kollu bir şekilde stüdyomuzda görüyoruz. Yarın da güzel, güzel diyemeyeyim de 13 derece. bir anda yine fena değil.
1: Evet.
2: Sonraki gün yani cuma günü. Biraz daha değişiyor.
1: 18 derece
2: 18,
1: cuma günü.
2: Evet. Cumartesi çok güzel. 22 derece. Pazar evet. 23 derece.
1: Hafta
2: ve
1: sonu
2: o şekilde
1: güzel.
2: Gidiyor. Artık sen tişörtü erken giydin gibi geliyor bana. Sonra ne yapacağım bilmiyorum.
1: Yarın ceket tekrar giyeceğiz. Yani evet ya bugün çok hava çok çok iyiydi yani. Böyle tam dışarıda oturup kahve içecek günündü. Sabahtan hava şeyleri iyiydi.
2: Salı.
1: Ama yarın dediğin gibi yağmurlu. Ama cumartesi
2: güzel bir hava var.
1: 20 dereceler olacak. Güzel bir hava. Evet. Bu hafta
2: İbrahim
1: yok. Biz tekrar selam yolluyoruz. Ama İbrahim herhalde bakmayın uğraşıyor ama biliyoruz ki Facebook Mekke'de ve bazı Arap ülkelerinde Çin gibi yerlerde çalışmıyor.
2: Kullanılmıyor.
1: Onun için
4: günaydın. Spikeriniz ben Mücella
1: evet,
4: Karada.
1: Cumhurbaşkanı
4: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden
1: evet, haberlerden başlıyoruz önce.
4: Şimdi yapılan kabine toplantısının
1: Mahmut Bey Türkiye'nin haberleri mi buranın haberlerinden başlıyoruz? Türkiye'nin haberlerine bir kısaca geçiyoruz.
5: 3Z Etnik Toplum Radyosu evet. Türkçe programını dinliyorsunuz. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
4: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder dedi. Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada Büyükelçisi'nin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akcan, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Faruk Berat Akçeşme atandı. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle müdahalesi devam ediyor. Elazığ'da ise bir köy evinde çıkan yangında karı koca yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7.702 öğrenci katıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri sunduk.
5: Türkçe yayınlara evet. Şimdi destek olma zamanı.
0: Evet, haberler Türkçe bu kadar. Evet,
5: Türkiye gönüllüler tarafından yıllardır
0: Facebook
5: Avustralya'daki...
0: Açık değerli dinleyiciler, oradan bize yazın, biz de buradan okuyalım. Böyle hep beraber programı yapalım değil mi?
1: Evet, bize sorular varsa sorular sorun.
0: Biz burada 4 kişiysek, siz bütün dünyanın her tarafından bizi izliyorsanız oradan yazın. Nereden yazdığınızı da bildirin. Evet. Konularla ilgili veyahut da gündemle ilgili yorumlar da yapabilirsiniz. Onları da biz buradan okuruz. Ben buradan okurum.
1: Hemen.
0: Teknik masayı Recep idare ediyor.
1: Teknik buraya. Sen karıştırdın yine.
2: Karıştırdım.
1: Ben technical, o hektikal olması gerekiyor.
0: Teknik masa.
1: Tamam mı? İbrahim sen, yerini...
0: Avustralya haberleri şimdi sana geçiyoruz.
1: Hemen başlayacağım.
2: Sana İbrahim'in yerini kimse tutmaz bu arada.
1: Doğru. İbrahim bizi dinliyor şu anda. E-sim aldım. Biz, her yerde bağlantı var ama en önemli bağlantı gönül bağlantısıdır. Bak, oo, lafa bak. Helal olsun.
0: Bağlanmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Abdullah burada özel olarak çağırdık. Evet. Her zaman söylüyorduk ya bizden niye aday yok falan diye.
1: Oraya geleceğiz ya, evet.
2: Onun için İsterseniz çağırdık. Oradan başlayalım.
1: Oradan başlamıyor. Sen bu program bizim ya. Sen niye karışıyorsun ya? Ya bu gelmiş programı almıyor uğraşıyor elimizden.
0: Son 5 dakikaya falan.
1: He, senin 8.55'te seni alacağız.
2: 8.55.
1: He, tamam.
0: O zamana kadar sessiz.
1: Sen hazırlan. Sen o zamana kadar hazırlan.
2: Son 5 bekliyorum.
1: Portikacılara fazla mikrofon vermiyoruz.
0: Bu arada
1: biliyorsun.
0: Telefona falan da gitme. Buranın artık şeyisin şu anda. Sunucuların.
2: Tabii. Telefonda bazı
0: telefonu
2: önemli.
0: Telefonu arayan seni bir saat sonra arasın. Tabii onu da söylemiş ona.
1: Evet. Hemen bir habere geçeceğim.
0: Var mı özel haberler böyle?
1: Var. Rakamlardan bahsedeceğim. Eğitim rakamları çıktı. Victoria'da okulların ne seviyede olduğunu, VCE seviyesi. Tek tek girmek istemiyorum. Okulu yazabiliyorsun ve rakamlar çıkıyor sana. Hangi ne kadar okulu? Öğrenci okulu bitirdi, ne kadar öğrenci %40'ın üzerinde aldı.
0: Herhangi bir okulu ya.
1: Evet, şunu evet. söyleyeyim ben. Maalesef diyorum çünkü buradan girmeden önce biraz kısa araştırma yaptım. Müslüman okulların çoğu %10 civarında talebelerin %40 üzere aldığı VCE'de %40 üzerinde alıyor. Ama başka okullara baktık. Örnek vereyim, Yahudi özel okullara baktık ve diğer okullara. Bunların %25 ile %30 arası öğrenci %40'ın üzerine alıyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz %40'ın üzerine almak en yüksek puanlı ve istediğin okula girebiliyorsun. Evet. Maalesef bizim toplumda halen Müslüman özel okullarda düşük, %10 civarlarında.
0: Yeni gelişiyoruz yani onun için. Onlar kim bilir kaç yıldır.
1: Tamam da bir de bazı okullar var, 5 sene var. Geçmişleri var. Yine
3: onun
1: de
3: çareleri çok, oluyor. Onun çarelerini anlatabiliriz.
1: O eğitim başka bir günün konusu. Çünkü
0: biz
1: onlara şimdi
0: girmeyelim.
1: Biz haber veriyoruz, geçiyoruz. Evet, şimdi evet. yorumu halka bırakıyoruz. Bugün bir kaza oldu Beşiktaş tarafında. Maalesef bir
2: kaza.
1: Bir çocuk hayatını kaybetti ve 6 çocuk da yaralı. İki tane helikopterinden hastaneye
3: Nasıl
1: kaldırıldılar.
3: Nasıl bir kaza? İki araba mı?
1: Araba yuvarlanmış yani.
2: Taklatmış.
1: Taklatmış. Four wheel drive ve benzeri araba. Resimlerini görüyorum burada.
0: Hız falan.
1: Maalesef. Bilmiyorlar daha. Araştırma yapıyorlar.
2: Işıklı kavşakta taklatmış ama nasıl bir sıkıştı mı yoksa hızlı mı gidiyordu onlarla ilgili bilgi yok.
0: Aman yollara dikkat edin.
1: Okuldan bir kilometre uzaklıkta. Onun için galiba çocuklar okuldan aldılar. Ve niye Narrowy and Powen Exford Roads Intersection saat 4 civarlarında o kaza evet. oldu maalesef. Buradan acil şifalar diliyoruz hasta evet. olanlara. Ölenlere de artık rahmet diliyoruz buradan. Evet bir haberimiz daha var. Bu haberde Victoria'da ırkçı parti One Nation dediğimiz partinin lideri, Victoria'daki lider Warren Pickering bazı şeyler medyaya gitti. Bu 20'lerinde esrar, birkaç defa içki içmekten araba ehliyetini kaybeden yani içip de araba kullanan birisi olmuş. Ve bu 20'lerinde hata yaptım neydi? Bugün bir basın açıklaması yaptı. Görüyoruz ki bu sadece ilk defa değil. Bu ırkçı parti One Nation bundan önce de bir danışman aldılar. Bu danışman da iddia olarak yani alleged diyorlar. Şeydi, taciciydi falan. Hani evet. bunlar neyi vardı? Onlara artık milletin şeyini bırakıyoruz. Dedik mi kısa kısa haberlere giriyoruz.
0: Evet.
1: Aaron Patterson biliyorsunuz Aaron Patterson Victoria'da eski kaynasını ve kayın babasını ve onların arkadaşlarını Mushroom ve eski kocasını mantarla zehirledi. Evet. İddia olarak zehirlendi ama mahkeme bunu hapise koydu. Bu hapiste şey alıyormuş devlet tarafından yardım alıyormuş. Bu yardımda biliyorsunuz Ozempic var. Ozempic hem şeker hastası olanlar için hem de zayıflamak için verdikleri bir ilaç. Bu hapishanede buna vermişler. Millet ayaklandı. Bu hapis cezası yiyor ama
2: nasıl olurdu,
1: hapishanede nasıl sağlık... dışarıdaki $250 para verip de bunu kullanan insan hapishanede ücretsiz alıyor ve kendine baktırıyor gibisine. Yani evet onun için onu söyleyelim. O da bir haber. Milletin şeyine bakıyoruz.
2: Zaten Avustralya'nın en büyük davalarından biriydi biliyorsun.
1: Evet,
2: çok
1: dünya,
2: uzun sürdü.
1: Dünyadan
2: da
1: haberciler
2: çok
1: geldi.
2: Çekti.
1: Evet.
2: Evet,
1: yani filmi de yapılıyor onun.
2: Yapılıyordur evet, muhtemelen. Yapılıyor. Kitabı da çıkar. Artık kadın içeriden çıkarsa ya da içeride yazar.
1: Evet.
2: Bir şekilde onu da çıkardılar.
1: Yemek de biliyoruz. Chicken Kiev yani. Tamam. Bunun içine mantar koyuyorlar. Ama o bilmiyormuş mantar zehir olduğunu yani.
2: Çok şey değişik şeyler var. Çok manipüle ediyor.
1: Ne bilsin. Bizde de mantar toplayanlar var biliyorsun.
2: Biz de topluyoruz.
1: Evet gidiyorlar mesela.
2: Sadece bir tür ama biz bildiğimizi
1: Mahmut,
2: alıyoruz.
1: Mahmut ve arkadaşları var.
2: Beraber
1: yani,
2: gidiyoruz.
1: Onun için ben mantarını almıyorum onlardan.
2: Hatta en son gittiğimizde inanılmaz bir şekilde ıslandık. Ayakkabılarımız dahil değil mi?
0: Ama iyi toplamıştık.
1: Ben topladım. Hiç mantarını istemiyorum değil mi senden?
2: Yok,
1: çünkü o olaydan sonra korkuyorum sizden.
2: Ama biz dünyanın bildiği bir mantar türü var. Ruslar da, İtalyanlar, evet, Yunanlılar, Türkler, Avustralya'daki yaşayan bütün göçmenlerin de topladığı bir tür var. Sadece onu alıyoruz, başkasına dokunmuyoruz.
1: Ama dolayısıyla güvenebilirsin. Duyduğuma göre hem zehirli mantar var ama bir de kafa bulan mantarlar varmış.
2: Yok, biz onlara ilgilenmiyoruz. Sadece tamam, bizim bildiğimiz mantar.
1: Ama buradan kimseye tavsiye etmiyoruz, gidin mantarınızı toplayın diye.
2: Yok, bilmeden olmaz.
1: Evet, bunu katiyen yok, yapmayın çünkü şey, zehirlenip ve ölenler de çok oldu Avustralya'da.
2: Evet.
1: Bir tane ilginç bir haber var. Penny Wong, biliyorsunuz, Avustralya Dışişleri Bakanı. İsrail'e karşı sanctions, yani boykotlar ve sanctions yaptırımlar şu anda yapacağı gibi. Bu da İngiltere'nin peşinden gidiyor. Çünkü İngiltere şu anda hele yeni işgal edilen yerler, yani yerleşim demiyorum, işgal edilen yerleri oradakilerine yaptırım yapmıyor.
2: Zaten o kelimenin aslında dünyada düzeltilmesi lazım. Evet. Yerleşim merkezi ne demek ya? Yerleşime açılan bölgeler ne demek? Yani sanki böyle bir yasal
1: boştu
2: bir
1: yani,
2: yana bir devlet nizamıyla halkın yerleşimini açıyormuşsun gibi. Yani Roxy Park'taki bir arsayı, değil mi, altyapını yaparak.
1: Kimse yok
2: sanki
1: orada.
2: Evet. Yani
1: şimdi bunu İngilizler bunu kullanıyor. Avustralya içinde bunu kullanıyor. Amerika içinde bunu kullanıyorlar. Oraya gidenlere settlers, tamam mı, ve new settlers dedikleri, evet, oraya gidip yerleşimciler diyorlar. Evet. Halbuki adam birisinin toprağını alıyor yani, evet, orada gidip de işgal ediyor. Evet. Ve bu kelime devam ediyor bugün. Bunları güzel göstermek için.
2: Üzücü yani, Türkiye'de de aynı kelimeler kullanılıyor.
1: Evet.
2: Bütün
1: i̇şte
2: medya kurumlarında bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Yerleşimciler değil, işgalciler.
1: Tabii aynı.
2: Yani bu kelimenin tamamen düzeltilmesi
1: yerleşimci
2: lazım.
1: Şu olur. Mesela Antarktika'ya gidersin, kimse yaşamıyor orada. Sen oraya yerleşirsin.
2: Tabii ki.
1: O yerleşimci
2: tabii
1: yani.
2: Ki.
1: Kimsenin sahibi yok.
2: Bir yeri zorla insanları toprağından edip evini barkını yıkıp oraya yerleşim olmaz.
1: Evet.
2: Oraya işgaldir.
1: Aynen. Mesela bir gün diyorlar şeye, Venüs'e gideceklerini diye. Venüs miydi? Yok, Mars. Mars'a gidecek diye düşünüyorlar. Oraya ilk gidenler yerleşimci. Çünkü evet, orada kimse yok diyorlar.
2: Zaten kimse orayla ilgili bir talepte de bulunmaz.
1: Ama gidip de Filistin'deki milleti evinden kovup da oraya sahip çıkmak, yani bu işgaldan başka bir şey değil.
2: Evet.
1: Evet, bu yaptırımlar düşünülüyor. Biliyorsunuz ama İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham. Bu ilginçti çünkü ilk geldiğinde, bu da İsrail'e gitmiş eskiden, orada gezdirmişler hani propaganda tur deriyorum ben onlara. Onu ne yapmışlar? Ve Dışişleri Bakanı Milburn, kendisi de Yahudi bir aileden gelme, Yahudi. Bu da bir açıklamalar yaptı, yaptırım ne yapacağız diye. Ve buna İsrail'den büyük tepki geldi. Jew hater diyorlar yani bunlara. Ya. Yahudi şeyci.
2: Nefretçisi.
1: Adam kendisi Yahudi. Yani o da bunu açıklama yaptı. Sonra Avustralya, tabi biliyorsunuz, İngiltere'nin dış politikasını %90 takip ediyor. Onun için bakacağız. Ve İsrail'de
2: uygulamaya geçer mi? Mesela orada yani uluslararası mahkemeler de karar verdi biliyorsun, savaş suçu işlediklerine dair yasaklar getirildi,
1: tabii,
2: bazı ülkelere giremeyeceklerine,
1: evet,
2: dair. Ama uygulamaya geldiği zaman

0: Henüz
1: İşte
0: uygulamada bir
1: bu
0: şey
1: önemli.
0: Görüyoruz.
1: Güzel bir konu. Çünkü diyor ki yaptırımlar yapacağız diyor. Ama ticari yasaklamayı yapmayacağız diyor. Yani
0: aslında
1: ticari devam
0: büyük,
1: edecek.
0: En büyük yaptırım
1: ticari
0: yani.
1: Aynen. Onu diyor yapmayacağız diyor. Biliyorsunuz Avustralya F-35'lerin bazı parçalarını üretiyor.
0: Evet.
1: Ve İsrail'e de yolladığını açıklanmıştı. Evet, oradan sonra şeye geçelim, senden bir haber alalım. Varsa.
0: Yani buradaki haberlerde benzer haberler var.
1: Evet.
0: One Nation'ın devreye girmesiyle göçmen alımının düşürülmesi, bu
1: evet.
0: göçmen alımının düşürülmesiyle birlikte eski başbakan olan John Howard da diyor ki bir milletin hedef alınmaması lazım bu göçmen alımında diyor. Sen de onu zaman
1: evet.
0: zaman dile getiriyorsun. Göçmen sayısının azaltılmasıyla işsizlik çözülebilir mi sence? Öyle bir çözümde bir de zaten Avustralya'daki işsizliğin ya da çalışanların büyük bir bölümü uluslararası öğrenciler, işte bridging vizayla gelenler, sırt çantasıyla gezen turistler, özellikle kırsal kesimlerde, çiftliklerde onlar çalışıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Nasıl bir sonuçlanır sence?
1: Valla şu anda bir gün haberde de çıktı. Güzel konuya değindin çünkü bugün de güncel bir haberdi. Avustralya'daki inşaat sektöründe 1 milyon işçi gerekiyor.
0: Hadi buyur yani.
1: Yani öyle bir açıklama geldi bugün. Bu da işte müteahhitlerden, işte endüstri liderlerden böyle bir haber geldi.
0: Geçen hafta konu ettik programda, madenciler de 40 bin kişiye ihtiyaçlar olduğunu
1: evet.
0: söylüyor.
1: Evet, şimdi bu 40 bin, 1 milyon insanın nereden geleceği çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü
0: herhalde herkes de Avustralya'ya gelelim de madende çalışalım diye beklemiyor.
1: Tabii, o önemli. İkinci konu dediğinizde bu göçmen politikasında tamam sen diyebilirsin göçmenliği düşüreceğiz. Hani şu anda backpackers dediğimiz biliyorsunuz buraya bir seneliğine geliyor. Bunu baktılar ki eskiden mesela bir sene gezip biraz çalışıp gidiyordular. Bunu geçen sene geçen senelerdir rakamlardan 70 binden şu anda 300 bin civarına yükselmiş. Yani bu insanlar bu vizeyi burada çalışmak için geliyor. Biliyorsunuz üniversiteyi bitirmiş çok
0: evet.
1: ülkelerden Avustralya bir sene vize veriyor. Bir seneden sonra gidip kırsal bölgede işte meyve toplarsa neyi böyle 2-3 ay vizene 6 ay neyi daha uzatabiliyorlar. Hatta bir seneye kadar uzatabiliyorlar.
0: Çünkü o bölgelerde çalışan insan sayısı az.
1: Evet az. Buna karşılık da adalardan hani bu Pasifik adalardan o işçileri getirip mevsim işçileri gibi getirip çalıştırıp geri yollamak bir sistem kuruldu. Ama bu tabii yine de yetmiyor. Bu şey ilginç göçmen politikası dünyada. Çünkü herkes ülkeye faydalı olacak göçmen istiyor. Çalışma için mesela 4 senelik dört senelik çalışma vizesi veriyorlar. Bunlar ekseri olarak profesyonel. Yani mühendisler oluyor, şu oluyor. Onlar ihtiyacımız var zaten. Ustaların neyi var? Hani savaştan kaçan refugee'lerin sayılarını düşürmeler istiyorlar. Çünkü hani onlar buraya gelip hayat yerleşecek. Hani onlar rakamlar zaten düştü bayağı.
0: İşin ilginç yanı da şu değil mi? Yani savaştan mülteci almak istemiyorlar ama o ülkelere gidip savaşı çıkaranlar da mülteci almak istemeyen ülkeler.
1: Evet, aynen.
0: Bir çelişki var. Yani
1: bak ortada. İngiltere mesela mülteci istemiyor ama İran'da,
0: evet.
1: Afganistan'da bir sürü mülteci yarattılar diyelim.
0: Tabii 20 yıl
1: ondan sonra
0: boyunca,
1: kapılarına da gelecek de
0: tabii ki,
1: biz istemiyoruz,
0: biz istemiyoruz diyorlar. Böyle
1: tamam,
0: bir şey olamaz.
1: O
0: yani.
1: Zaman gitmeyeceksin yani.
0: Evet.
1: Derler ya İngilizce bir laf var. Don't poke the bear.
0: Evet.
1: Ayı dürtme yani. Ayı evet. uyuyor yani.
0: Evet.
1: Onu bırak.
0: Evet.
1: ve buna hani göçmen politikasına bakarsak Almanya'da da İlk defa aşırı sağcı bir parti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
0: evet.
1: bir seçim kazandı.
0: Evet.
1: Ve yüksek rakamla seçim kazandı. Hükümet kurabilir mi o bölgede bilmiyoruz. Çünkü diğer partiler şimdiden biz işbirliği yapmayacağız diye. Ama o ilginç bir haberdi.
0: Ayrıca İngiltere'de biliyorsun siyah giyinmiş yüzlerce
1: evet.
0: insan ırkçı sloganlarla.
1: Adamımızı kurtaracağız diyorlar İngiltere
0: evet.
1: için biliyorsun bir anda. Adalarımızı kurtaracağız diye bir şey oldu. Yani göçmenlere ve şeyle karşı büyük bir ırkçılık şey oldu. Ya bu bazı ülkelerin de hani söylenen laflara göre bu insan ticaretini yapan bazı ülkeler var. Bu ülkelerin faydasına bunların oraya gitmesi. Çünkü baktık ki bu göçmenlerden gidenlerin çoğu Müslüman ülkelerden, Afrika'dan. Hani hepsi Müslüman ülke değil, Afrika'dan da. Ve oraya gittikten sonra da yani İslam, Hristiyan karşı karşıta getirmek istiyorlar.
0: Öyle istiyorlar. Evet.
1: Yani işte bunlar göçmenler, işte Müslüman, işte bizim Hristiyan hayatımızı, Hristiyan devletimizi değiştirmek istiyorlar. Amerika'da mesela şu anda eyalet

0: Zaten şeriat yok, yok ki. Zaten. Yani Avustralya'da nasıl şeriat yoksa Avustralyan kanunları var. Evet. Biz de onlara uyuyoruz. Tamam mı? Amerika'da böyle ama bu politika ve bu propaganda artık dağılmaya başladı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da, Kanada'da yani Avustralya'da da yani mesela diyorlar ki ya helal et niye her yerde var ney diye ben helal yemeye mecbur muyum diyor. Halbuki gerizekalılar helalla şeyin farkını bilmiyor yani. Bilmiyorum. Halbuki helal doktorların söyleşine göre daha da kanın faydalı çünkü kanı akıyor.
1: Temizleniyor et.
0: Evet yani. Evet biraz konudan çıktık ama evet, büyük bir konu.
1: Devam edelim.
0: Evet.
2: Saat yarım var mı?
1: Yarım saat.
0: Var da var.
1: Haber çok.
0: Sen haber çok yani. Dünyada haber millet bekliyor yani.
2: Sen de haber hızlı oku biraz o zaman.
0: O şeyi bırakıyorum. bir tane daha var. Rugby biliyorsunuz. Rugby Avustralya'nın büyük oyundan. Eski oyunculardan 31 tanesinin degenerative brain hastası çıktı. Yani bu AFL'da da biliyorsunuz gündeme geldi. Bu devamlı çarpışmalar hele rugby daha da kötü biliyorsunuz. Bu devamlı çarpışmalar böyle yere atmalar ney? Gerçekten uzun vadeli zarar veriyor beyne. Nasıl Muhammed Ali'ye boxing'den verdiği gibi bunlar da veriyor. Onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yarına geldik istiyorsan şeyleri okuyorsunuz.
0: Bir haber daha var. Evet, Avustralya'da dünyada bir birincilikte geldi. Okullarda. O da ne biliyor musun? Dünyada en kötü matematik imtihan sonuçları genel olarak Avustralya'da. Yani kötü bir birincilik ama Avustralya birinci gelmiş. 20 senedir de matematik sonuçları düşüşe geçmiş. Yani son 20 senedir 15 yaş programlarda her 3 senede bir deneme yapıyorlar. Ve OECD ülkelerinden en kötü durumda Avustralya'dır.
1: Ben Avustralya'ya ilk geldiğim yıllarda imtihanlarda çocukların hesap makinesi, hatta formülleri hazır olan hesap makinesi kullanıldığında demiştim ki olamaz böyle bir şey. Yani bu bir Türkiye'de olsaydı o dönemde kopya sebebiydi ama burada biraz kolaya götürüyorlar. Çocuklar o yüzden matematikte zorlanıyor.
0: Evet. Son bir haberle gidelim. Social media biliyorsunuz sosyal medyada evet. Avustralya
1: düzenleme gelecek.
0: Algorithm dediğimiz bu mesela algoritmi nasıl kısaca anlatalım?
1: Algoritma Türkçe'de.
0: Algoritma mı? Evet. Mesela senin ne göreceğini orada bilgisayar senin ne konulara baktığını sana devamlı o konuda göre, bu algoritmi kontrol etmek istiyor hükümet. Yani algoritmi şöyle mesela diyeceksin ki ben algoritm istemiyorum benim sosyal medyada. Ondan sonra
1: Avrupa'da, İstediğine bakacaksın. Onların sunduğuna değil.
0: Evet.
1: Kısaca.
0: Avrupa'da bunu denemişler ama becerememişler. Şimdi Avustralya bunu geçti. Deneyecek bunu. Bakalım.
1: Biraz muhalefetin tepkisi var ona. Sansür evet. Olur. Her şey işte kontrol altına girerse şeklinde.
0: Evet. Son olarak benim bir duyurum var. Bu hafta cumartesi günü Hume City Football Club, bizim bildiğimiz Anadolu Futbol Kulübü semi final yani bunu kazanırsa finale girmiş oluyor.
1: Finallere girecek.
0: Kendi sahalarında Nicoll Stadium, Barry Road, Coolaroo'da, Meadow Heights'ta saat 6:15'te ama aktiviteler, çocukların aktiviteler var. Onlar saat 3:30'da başlayacak. 6:15'te maç var. Türk takım belki ilk defa finallere girdi NPL'da. 17 yaşında aşağı çocuklar bedava. Concession olanlar $15 giriş için. Tüm Türk toplumu orada bekleniyor. Gidelim Türk toplumundaki takımı bizim ilk göz bebeğimiz 70'lerden belli.
1: İlk kez finallere girecek.
0: İlk kez finallere giriyor. Bu hafta kazanırsa kiminle oynuyor dersen Hume City Anadolu Futbol Kulübü Avondale Heights bir İtalyan takımı diyelim. Onlarla maça gidecek. Tekrar söylüyorum. Bu cumartesi günü saat 6:15 akşam üzere Nicoll Stadium Türk toplumu davetlidir.
1: Hava da güzel onu da söyledik.
0: Evet havası çok güzel ve destek olalım. Bunu kazanırsak finale giriyoruz. Takımın %50'si oyuncudur, %50'si seyircinin desteğidir.
1: Kesinlikle.
0: Bu önemli yani. Orada hepimiz beraber görüşürüz inşallah.
2: Evet, hemen yorumları okuyayım. Mekke'den selamlar demiştin zaten. İbrahim yazmış bize, oraya varmış, ulaşmış. Saadettin Özer hayırlı yayınlar diliyor. Gözlerinizden öpüyorum diyor Saadettin abimiz.
0: Evet, sağ olun. Eyvallah.
2: Bros Panel, Osman Kuyruk selamlar, hayırlı yayınlar. Hasan Kılıç hayırlı ve yayınlar, başarılı yayınlar. Yılmaz Demir'den teşekkürler. İbrahim

0: Cim bizi de unutma dualardan demiş. İbrahim esim aldık. Tamam.
1: Evet.
0: İbrahim Atmaca, Adem Atmaca teşekkür ediyor İbrahim'e.
1: İbrahim evet.
0: Erkan Kaprol, Adem doğru söylüyor diyor. Neyi doğru söylüyor? Hangisine doğru söylüyor?
1: Her şeyim doğrudur. Her şeyim doğru söylüyor. Sağ ol Erkan abim.
0: Doğru söylediğin hangisiydi?
1: Vallahi belki Anadolu'yu diyor.
2: Yok. Ondan önce demiş.
1: Erken öyle. Abi de orada görürüz inşallah maçta.
0: Evet. O kesin oradadır da.
1: Evet.
0: Mümin Elma bak, iyi akşamlar, iyi yayınlar kardeşler.
1: Haberlerde.
0: Haberlerde havaalanına, bu başka bir konuya girmiş. Yolcularımızı yukarıda bırakıp gidiyorduk. Adem kardeş, bu haber doğru mu? Doğruysa illaki park yerine bizi sokup paramızı mı alacaklar zorla?
1: Okey, hemen onu söyleyeyim mi kısaca?
0: Söyle bakalım.
1: Şimdi ana, biliyorsunuz gidişte yukarı çıkıyorsun yolcu bırakmak için. Aşağıdan da yolcu almak için yapıyorlar. Onu 300 metre geriye alacaklar onu.
2: Otoparkın yani, içine alacaklar.
1: Otoparkın içine alacaklar. Para almayacaklar. Yine gidip orada işte 1-2 dakika bekleyebileceksin.
2: Evet olacak.
1: Bekleyeceksin orada yani herhalde.
0: Zorla paramızı almayacaklar.
1: Evet almayacaklar.
2: Zorla bir şey yok.
0: Güzel haber.
1: Ama şöyle bir yer var Sydney'de, biliyorsunuz Sydney'ye inerseniz. Sydney'de bekleme yeri var. Orada 15 dakika bekliyorsun. 15 dakikadan sonra beklersen şey ceza yazıyorlar yani, yok. Parayı ödüyorsun yani. Evet. Onun için orayı daha açıklamadılar. Aslında ama yerini değiştirdiklerini söylüyorlar. Gelecek aydan, 10. aydan sonra bu evet başlayacakmış. 10. ayın 5'inde mi?
2: Aslında Melbourne Havalimanı'nın otoparkında eğer kredi kartınızla girerseniz 15 dakikası bedava. O evet hep vardı zaten.
0: Evet.
2: Şimdi de drop off ve pick up havalimanının içine alınacak.
0: İbrahim Göçol yine mesaj almış. Hira Dağı'nda herhalde oraya gitmiş. İkra ilk oku emri olduğu yer. Efendim Cafer Hüner Türkiye'den hep bize selamlar iletiyor.
1: Evet, bize Türkiye'ye selam yolluyoruz.
0: Türkiye'den İsmet Göçol hayırlı yayınlar diliyor. Remziye Öztaş hayırlı yayınlar. Yasemin Hacer selamlar, çok güzel yayınlar oluyor diyor. Yasemin Hoca selamlar. Oğlum Abdullah'a iyi.
1: Yasemin evet Hanım. Sizi destekliyoruz. Evet. Selam. Biz oğlum Abdullah'a iyi yayınlar diyor.
2: Şimdi Allah razı olsun.
0: Oğlunuz Abdullah'a geliyoruz.
1: Evet. Şimdi oraya geldik. Şimdi
2: niye desteklediğini, hangi konuda desteklediği konusunda.
3: Onu açıklama yapalım tabii.
1: Onu
3: ki
1: geleceğiz. Hoş
3: annemiz,
1: geldin.
3: Annemiz niye destekliyor mesela?
1: Hoş geldiniz ilk önce.
0: Bizi Sayın destekliyor. Bize
1: Sayın Abdullah Bey.
2: İstersen biz Abdullah'ı yakından tanıyorsak da radyomuzun da değil mi?
3: Evet.
2: Görevli şey yönetiminde
3: tabii, tabii.
0: İdi.
2: İdi.
3: Uzun zaman çabuk geçiyor yani.
2: Zaman çabuk geçiyor. Evet. Bilmeyenler için önce bir kendisini tanıtırsa
0: tanısın mı?
2: Sonrasında yani sorularla devam ederiz.
1: Kısa bir
0: Abdullah Altın Top. Altın
1: kimdir?
0: Altın?
3: Altın Top.
0: Altın, altın Top kimdir?
3: Evet. Kısaca, çok kısaca tanıtım yapayım. Abdullah Altın Top.
0: Uzun da yapabilirsin yani.
3: Topluma faydalı olmak isteyen bir kişidir. Öyle başlayayım. Ve çoğu
0: Allah'ın
3: kişi
0: kuludur,
3: Allah'ın kuludur.
0: Abdullah Allah'ın kulu demek.
3: Allah'ın kuludur.
0: Ben buradan
3: başlayayım. Tabii çoğu insan toplum çevresine faydalı olmak istiyor. Ve bazen faydalı olmak istemek değil, bunu harekete geçirmek lazım. Hı-hı. Ve ben hayat boyunca
2: oralara girmeden önce Abdullah, mesleğin nedir?
3: Meslek
2: hangi işte meşgulsün? Şu anda ne iş yapıyorsun? Evli evet misin? Çocuk evet var mı?
1: Onu resmi sormak istedik yani. Üzerinden
2: girelim sonra.
3: Tabii. Resmi meslek avukatlık. Evet. Bunu 13 yıldan 14 yıldan beri yapıyoruz avukatlığı.
0: Yani, avukat Abdullah diye.
3: Evet. 3 çocuk babasıyım.
2: Maşallah Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun.
2: Sen bu arada şeyi yerine getirmiş oluyor. 3 çocuk kriterini.
1: Evet.
3: Evet.
2: Hem Türkiye için
1: hem Avustralya için yani.
3: Bütün uluslararası standartlar için.
1: OECD ülkelerin gelişmesi.
3: OECD. İnşallah. Evet.
1: Avukatlık yapıyorsun onun
3: için. Avukatlık yapıyoruz. Radyoda yani çoğu sefer görevli bulunduk. Radyo yönetiminde görevli bulduk. Türk toplumdaki farklı STK'larda görevli olarak bulunduk. Türk toplumda olmayan STK'larda işte MUSİAD, UID, evet. Milli Görüş yani eden etmeyen yani bazı kurumlar var. Tabii ki her yerde aynı zamanda olmak biraz zor. Hı. Onun için zamanımızı farklı farklı. Ve siyasette de etkili olmaya çalışıyoruz.
1: Aktifsin yani siyasette.
3: Aktifiz.
1: Evet.
3: Zaten üniversitede iki tane diploma okuduk. Bir tanesi Social Science, Legal and Dispute Studies, yani sosyolojik bilgilerle ilgili. Hı-hı. Hukuk, siyaset, arts, liberal arts dediğimiz bir sürü psikolojik öyle konular. İkincisi de Juris Doctor dediğimiz Amerikan usulü hukuk degree'si Avustralya'da. Bunların ikisini bitirdik. Sonra farklı şeyler bunun dışında da bitirdik. Bu ne gösteriyor? Gösteriyor ki toplumda toplumun problemleriyle ilgilenmek çok zor bir görev. Ve benim bir sorduğum soru var ve size de sormak isterim. Bu liderlik konusunda veya toplumu temsil konusunda bir sistem mi önemli veya şahsiyet mi önemli? Yani sizin görüşlerinizi de merak ediyorum aslında bu konuda.
1: Biz soruları biz sorarız. Evet.
0: burada sorular biz sorarız.
1: Yok doğru ama şimdi, güzel bir soru. Güzel bir soru.
2: Abi, yani. Ülkeye göre değişiyor.
3: Tabii. Evet. Değişebilir yani. Doğru veya yanlış bir...
2: Bazı ülkelerde sistem, bazı ülkelerde evet. Şahsiyet lider
3: bu çok,
2: önemli.
3: Bu çok popüler bir cevap.
2: Doğrusu ama o çünkü.
3: Önemli bir soru bence.
1: Tabii.
3: Çünkü durumlara göre tabii ki değişebilir. Ama Avustralya siyasetine bakarsak, Avustralya siyaseti parti üzerinde kurulan şeyler olduğu için partilerin içinde bir sürü dönen şeyler oluyor.
1: İki yani. Parti, Avustralya iki parti.
3: İki parti, çift parti.
1: İngiliz sistemi bu zaten biliyorsunuz. Evet. Nereye gittilerse Amerika, Kanada, evet. Avustralya bunlar hep iki parti sistemle çalışıyor.
3: Yani bu iki parti sisteminde insanların çok fazla şikayetleri var.
1: Evet.
3: Yani bu iki parti sistemi... Buradaki ya, seçilen... Ya
2: 200 yılı aşkın bir zamanda hiç şikayet etmemişler. Sadece bu sene bir ırkçı bir partiyi destekleyerek ediyorlar. Avustralya evet. Seçmenini de tebrik etmek lazım. 100 yıl sonra bile uyanmak iyidir.
1: Ama bu tabii. İki parti sistemi nasıl görüyoruz? Hani ikisi de gerçi birbirine çok benziyor.
3: Tabii.
1: Yani birisi gelip de Avustralya'da radikal tamamen bir değişiklik olmuyor yani.
3: Şöyle evet. Yani düşünün iki tane yalancı ayna. Bir ayna... Bir yalanı gösteriyor, öteki ayna başka bir yalanı ama ikisi de doğru değil.
1: Evet.
3: Ama sen doğruyu bulmaya çalışıyorsun. Ama aslında yani ya gözlerine mi inanacaksın, ya kendine mi inanacaksın, ya da sana gösterilene mi inanacaksın? Yani bu da ayrı bir soru. Yani sen gördüğün şeye mi inanırsın, kendine mi güvenirsin, yoksa bir partiye mi güvenirsin? Ve biliyorsun ki partiler bir sürü önüne gelen her şeyi söylüyorlar yani doğru yanlış. Covid'de gördüğümüz gibi çoğu evet. Şeylerde.
2: Peki adaylığa doğru gelelim.
3: Evet.
2: Çok da zaman
3: bağımsız adaylık.
1: Onu diyecektik. Evet. Hangi partiden adaysın?
3: Bağımsız.
1: Bağımsız adaysın.
3: Türk'ün tamam. Sesi bağımsız olması lazım diye evet. Düşünüyorum.
1: Yo, güzel. Hangi bölgeden onu da söyleyelim.
3: Greenvale.
1: Bu hangi semtleri kapsıyor?
3: Greenvale bölgesi, Greenvale semti.
1: Evet.
3: Meadow Heights.
1: Evet.
3: Roxburgh Park. Ve Craigieburn'un bir kısmı.
1: Hı hı.
3: Yani bu şeyi kapsayan bir bölge.
1: Bölge evet.
2: Adaylık başvurusunu yaptın mı düşünüyor musun?
3: Şöyle yaptım derken
2: yani süre başladı mı yani?
3: Süre şöyle yani
1: kampanya
3: evet. Başladı. Yeni kurallara göre sadece bir haftalık bir resmi süreç var bağımsız adaylık için. Öbür yani öbür adaylar için kendi partilerinin endorsement dediğimiz şeyi var. Yani kendi partileri diyecek ki
1: iç seçimi
3: parti biz içinde. Bu kişiyi aday gösteriyoruz. Ama bağımsız olan kişiler için kendi yolumuzda yürüyoruz yani. Hı-hı. Yol bizim. Peki, onun için biz çalışmaları yaptık bu akşam. Mesela onu da anlatayım. Belki evet. Dinliyordur. Melih kardeşimizle görüştük bazı konuları. Pek siyaseti ilgisi çekmediğini söyledi ve ben de bunu anlayabiliyorum. Çünkü Avustralya'da en önemli konu özellikle Türk toplumu için birlik beraberlik böyle nasıl enerjik bir şekilde insanlarla kaynaşmak ve Türkiye'den buraya gelenler için bunu biraz daha zor buluyorlar. Dil, kültür farklı olduğu için. Ama eğer seçimlerde oyumuzu kullanacaksak niye bize doğru yolu göstermeyen bir sisteme güvenelim ve bağımsız olan kişileri desteklemeyelim? Yani iyi bir sebebimiz var mı? Bağımsız evet. Bir kişiyi neden desteklemeyelim?
1: Evet, Greenvale bölgesinde 48 bin seçmen var.
3: Evet.
1: Bunların şöyle diyelim. Zaten Avustralya'da bu iki parti sisteminde eğer o Greenvale gibi bir bölge partilerin bir tanesinde değil de bir bağımsızdansa veyahut bir karşı partiye geçerse o zaman oraya daha fazla hizmet gidiyor.
3: Tabii
1: nedeni ki. De şu, çünkü partilerin partilerin kaleleri var. Yani mesela Broad Meadows gibi bölge Labour Party'nin kalesi orası. Kale. Evet. Orayı kazanmak çok zor. Ama kazanırsa hem o partiye rezillik hem de oraya dünyanın parasını yatırıyor kazanan ki için. Tekrar orayı kazanmak için. Onun için bu da o bölgede bir bağımsızın kazanması yani topluma nasıl bir fayda getirir?
3: Tabii. Evet. Yani biz şöyle düşünelim. Kısa dönem düşünelim. Yani dünyanın bütün problemlerini çözebiliriz aslında. Ben öyle düşünüyorum. Ama kısa dönem bakmamız lazım. Yani önümüzdeki 2 ay var bu seçimler için. Evet. Bağımsız bir aday kazanırsa mesela ben diyelim. O zaman sizinle direkt çalışabiliyorum. Evet. Yani partiye sormama gerek yok. Herkes bölgenin problemlerini biliyor. Yani çok fazla bir şey de söylememe gerek yok. Çözümleri de çok iyi biliyorlar aslında.
1: Ama mesela şu anda sen bağımsız adaysın. Mesela Somerton Road var, Mickleham Road var. Bunları diğer partiler yapacağını söyledi. Siz tabii. De tabii bunları yapacaksınız
3: tabii
1: yani.
3: Tabii yani şöyle. Evet, önemli yol değil problem. Oraya tünel bile yaparız yani. Evet. Benim düşüncelerim
2: peki,
3: çok fazla.
2: Bağımsız adayların devlet yardımlarını ya da yatırımlarını oraya getirme gücü nasıl Avustralya'da ya da yani Victoria'da? Senin tabii. Aday olduğun bölgede kazanma durumunda inşallah kazanırsın. Biz de seni bir kardeşimiz olarak orada görmek isteriz. Devlet nasıl bakıyor bu konuya? Yani bağımsız adaylar kendi bir partisi ve hükümet tarafında olmadıkları için o yatırımı oraya alabiliyorlar mı? Bütçeler nasıl ayarlanıyor? Bunlardan
3: tabii bağımsız aday bir yol başlatmak demek. Yani yolu başlatırken Çince bir laf vardır. 40 bin adımlık yol bir adımla başlar diye bir Çince bir felsefi bir görüş vardır. Ve Çin zaten çoğu konuda gelişmiştir yani. Ben de gittim gördüm, yalan değil. Bir adımla başlamak lazım. Kendimize güvenmek lazım. Ve en büyük problemimiz zaten bu. Artık sonuçta ne yapacağız? Avustralya'yı biz Türk toplumu veya burada yaşayanlar olarak biz geliştirsek bize faydası olacak mı? Onu düşünmek çabasındayız. Ama asıl görevimiz bir ay içinde ne yapabiliriz? Mesela benim yapacağım kampanyada destekçi olabilirsiniz. Yani
2: bir
3: bu ne demek?
2: Var mı?
3: Onu var. Ekip var. Evet. Destekleyicimiz var.
1: Bir de şunu söyleyeyim.
3: Ama tabii ki her zaman daha fazla misafirlerimizin tabii, olması, gönüllü olması birbirimize farklı bir enerji ve farklı bir görüş ve farklı bir frekans olarak bunlar ben inanıyorum ki çok önemli şeylerdir.
1: Evet. O soruyun devamından şunu söylemek istiyorum. Bağımsız ne yapabilir diyoruz da bazen. Hani mesela partiler kontrol aldıktan sonra tek bağımsızın belki bir şeyi geçmiyor gibi, sözü geçmiyor gibi bir düşünce var dışarıda.
2: Ama kilit
1: ama,
2: olursa diyorsun.
1: Hükümetler mesela bazen bağımsızlarla işbirliği yapıp tabii ve ki. Yeşillerle hükümet kuruyorlar.
3: Tabii ki.
1: Orada işte güçlü oluyor. Neden? Sen benim benim oyunla hükümet olacaksan o zaman mesela bunu tarihe bakarsak Tezmanya'da öyle oldu. Bir bağımsız tek bir oyunla hükümeti tabii. Kurma imkanı verdi Laybara. Onlar da onun bölgesinde hastane sözü, yollar sözü yani hep bu sözleri verdiler.
3: Mesela havalimanında konu olursa diyelim ben kazandım bağımsız olarak ve halkımız diyor ki biz 15 dakika bizim için yetersiz bunu yarım saate koymamız gerekiyor. O zaman ben bunu mecliste diyeceğim ki yarım saat. Eğer o da yetmiyorsa daha fazla bir süreç isteyeceğiz. Yani eğer onlar da bize destek vermiyorsa biz de onlara destek vermeyeceğiz bazı konularda. Evet. Ve sistem böyle çalışıyor. Bir kapalı çarşı gibi düşün. Yani evet. onlar ne alabiliyor biz onlara ne verebiliyoruz. Ama o kadar gücümüz bile yoksa yani bir adayımız yoksa orada mecliste temsil edecek halkımızı o zaman seçimleri beklemekle geçiyor. Yani 4 yıl seçimleri bekleyeceksin. 4 yıl sonra ne oluyor? Partiden bir iki aday gösteriyorlar belki. Çoğu zaman da Türk adayı da koymuyorlar. Onu da söyleyeyim yani bu bölgede. Bu da çok bilinen bir şey. Veya başka bir milletlerden biliyorum bir Sri Lankalı
1: Müslümanları ne koymuyorlar zaten.
3: Yani adayları düzgün bir şekilde koymuyorlar. Öyle diye düşünüyorum. Sonra beklemekle geçiyor. Ama asıl yapmamız gereken şey önümüzdeki 2 ay içinde seçimlerde oylarınızı kullanıp bağımsız adaya oy vermeniz. Göreviniz bu kadar aslında.
1: Mesela geçen seçimlerde Greenville bölgesinde Labour Parti'nin oyu %18 düşmüş. Yani 15 binden %41 aldı ama %18'inden düştü. Yani %50 alamadı. Eskiden %50'den üstün alıyordu. %18 düşmüş. Sizin şansınız işte bu daha da güçlendiriyor.
3: Evet.
1: Güçlü bir adayın. Çünkü o oyların düşme gittikleri yerlere bakarsak işte Family First dediğimiz %7 onlar almış. Yeşiller de düşmüş. Animal Justice yükselmiş. Yani millet bu iki parti sistemden bıkmış gösteriliyor bu sistemde. Liberallarda da yani aynı seviyede kalmış. Onun için sizin mesela o bölgedeki en büyük problemler dediğimiz gibi yol var. Başka tabii. Mesela çöp atılıyor her yere.
3: Bir sürü
1: bu var.
3: Problem var. Tamam yani. Problemin çöp atılıyor. Çok fazla. Yatırım yok.
1: Evet.
3: Okullar iyi değil.
1: İş sahaları kapanıyor.
3: İş sahaları kapanıyor. Bu... İnsanlar yani mutsuzluğa doğru gidiyor. Çoğu sebep sosyal hizmetler yok.
1: Evet.
3: Parkımız kapandı zaten. Bir küçük bir kısım açıldı.
1: Evet.
3: Onlar da şöyle yani
1: diyoruz,
3: benim
1: Ford'un arkasını diyoruz.
3: Ford'un arkasını Greenville düşünüyoruz. Reservoir, ama diyorsun. Parkı da Greenville diyor. Evet. Greenville Reservoir diyor. Parkı da iyice küçülttüler.
1: Evet.
3: Benim düşüncem eğer onlar o baraj bizim parkı alıyorsa biz de onların yollarını almamız lazım. Mesela o yolun altına bir tünel yapmamız lazım. Üzerine park.
1: Çok... Yolu genişlet de tünel önünü
3: yok,
1: değil.
3: Yok tünel çok iyi bir şey. Çünkü orada yer yok zaten.
1: Evet.
3: Ve zaten biliyorsunuz bu Royal Commission'lar falan oluyor. Yani bir sürü para çalındı aslında. Evet. 15 milyar
1: harcandı dolar.
3: Harcandı diyelim. Okay. Bu bölgedeki yerli iş ve yani iş gücüyle bu projeler çok daha güzel bir şekilde yapılır diye düşünüyorum yani. Full tünel değil, yarım tünel. Yani yarım tünel derken yolu derinleştirip evet, üzerine... Alt geçit yapıp.
1: Yani. Hemen şunu söyleyeyim. Dinleyicilerden sorunuz ne varsa buraya yazabilirsiniz. Tabii, sorarız yani. Sorunlar adayımız da, burada.
2: Sorunlar da yazabilirler.
1: Sorunlar neyse ve sorularınız varsa burada açıklayalım bunu. Evet. Bir de senin önceden de söyleyeyim de senin bir sorun vardı herhalde data center'la ilgili. Evet.
2: Onu soracağım evet. Ama öncelikle Victoria yani Avustralya'daki evet. Seçim sistemi maalesef biliyorsun aday kazanamıyor bazen. Aslında çok oy alsa bile
3: tabii. Preference system.
2: Preference tercihlerden dolayı kazanamıyor. Bir çalışman var mı?
3: Var.
2: Adaylarla iyi bir tercih sıralaması. Hı hı. Çünkü seni destekleyecek değil mi? İkinci sıraya koyacak adaylar.
3: Birinci yani ikinci sıraya
2: senden
3: tabii.
2: Senden sonra. Tabii. Kendinden sonra. İkiye koyacak kişiler çok önemli oluyor. O çalışmalar.
3: Tabii öyle çalışmalar diyor? Var. Zaten.
2: Çünkü ne kadar yüksek oy alsan bile. Eğer ki tek başına kazanamıyorsan oradaki o yüzdesini bu sefer değil mi tercihler
3: tabii tercih sistemi geçiyor ama evet. Şöyle primary vote dediğimiz yani
1: ana oylar
3: eğer onlar bağımsız adaya gelse zaten çoğu şeyi çözüyor.
2: Evet.
3: Yani oradan başlayalım. Halkımız yani düşünüyorum bu partilerden bıkmıştır artık. Görmüşlerdir pek bir faydası yok aslında. Ve bağımsızlık yoluna daha çok ilgileri vardır diye düşünüyorum.
2: Geçtiğimiz seçimlerde onu gördük. Özellikle mesela değil mi Federal Hazine Bakanı Josh Frydenberg miydi evet. İsmi tam olarak? O bile kaybetmişti bağımsız aday karşısında.
1: Evet.
2: Biraz Teal. Bağımsızlara
1: Teal
2: doğru
1: bağımsızlar.
2: Bir yönelme var. Umarım senin seçiminde
3: evet. Hayırlısı inşallah.
2: Geçer. Tercihler önemli. Sorunları belirlemek ve iyi bir kampanya yapmak çok önemli. İnsanlara ulaşmak, gönüllülerle birlikte ne yapacağını anlatabilmek, halkın beklentilerine cevap verebilmek önemli. Az önceki Adem'in dediği soru özellikle Ford fabrikası olarak bilinen arazide data center
3: evet.
2: Yapılması söz konusu ve burada da işte çok su harcanacağı, su harcanmasıyla elektrik, enerji ve bölgeye yoğun bir işte gürültü yayacağı konusunda bir görüş var.
3: O Greenville bölgesi var. Değil ama
2: yok, senin bölge değil tabii. Ama tabii ki
3: bizim bölgemiz yani halkımızın sonra, bölgemiz.
2: Bizim kaygılarımızdan biri de o.
3: Data center'lar çok endişeli bir konu. Yani çoğu kişi de bu data center'lardan önce 5G başlamıştı eğer hatırlıyorsanız evet. Bunun
2: artık oradan bahsedilmez oldu. Oh, 5G'ler evet. Her yerde var.
3: 5G'ler başlatıldı sonra bu. Ama düşüncem Yani bu madem çok fazla su harcıyor, bunu barajın yani çok sakin bir yerde, insanlardan uzak bir yerde
0: yapılması,
3: denizin içine veya çok yani ya, Avustralya'da çok yer var böyle yani.
2: Arazi bol.
3: Arazi bol. Su bol.
1: İşte arazi bol da gitmiyorlar oraya çünkü altyapı yok orada
2: yapacaksın.
1: Yani.
2: Oraya kadar
3: işte evet. onu
2: sentayı aktarabilecek
3: onu yapmaları gerekiyor.
2: Altyapı
0: evet.
3: Onu bir şekilde yapmaları
1: sen
3: gerekiyor.
1: Sen buna inanıyor musun? Bu yerler kuruyorlar ya şimdi bunu. Bu bir sürü ceyranı alacak, bu bir sürü su alacak. Bunlar gitsin mesela örnek veriyorum. Seymour tarafında kursun. Ama kendisi üretsin. Güneş enerjiden mi üretecek? Başka yönden mi üretecek? Kendi elektriği üretsin.
3: Ve ilginç tarafı şunu da yani. Şunu da söyleyeyim. Yani sosyolojik açıdan hazır yer diyelim.
1: Evet.
3: Neden bu data center Turak'a yapılmıyor? Neden Broadmeadows'a yapılıyor?
1: Çünkü Broadmeadows'da
3: neden Broadmeadows'a yapılıyor? Bunu soruyorum.
0: Port'un yeri var. Boş. Demek ki
3: boş yani. Yok. Boş.
1: Çoğu da bu tarafta ve Western Suburbs'e yapılıyor. Nedeni de şu. Orada en fazla koyun orada yaşıyor. Hiç sesleri çıkmıyor yok, yani insanlar.
3: Yani herhalde iyi bir soru sordum. İyi bir soru sordum burada.
2: Çünkü şehir merkezlerinde ya da Turak gibi, Brighton gibi yerlerde
3: daha çok dağıta gerekiyor herhalde.
1: Eastern bölgesinde yok.
2: O kadar alan
1: Ringwood Ney var. Oralarda yeri yok. O yer var pardon.
2: Ama biz o şekilde savunamayız haklarımızı. Yok Turak yapmıyorlar, yok
3: Brighton. Okay, o zaman o zaman ayrı bölgeler var. Mesela Warrnambool var böyle. Geelong var böyle. Tatil köyleri.
1: Oraya da yapıyorlar. Geelong'a da yapıyorlar.
2: Şöyle yani eğer ki biz bundan rahatsızsak aynı rahatsızlığı bir başka semte vermeye gerek yok. Az niye önce ya? Söylediğiniz
3: ya daha şöyle önemli. Zaten İngilizce
1: bir laf var. Benim niye arabahçeme? Gitsin başkasının arabahçesine yapsın. Başkası
3: da zaman insan. Zaman da azalıyor ama şunu da anlatayım evet. O zaman. Bu bölgede mesela Broadmeadows Greenvale bu bölgede havaalanı orada. Yani gürültü hava kirliliği bizim bölgede.
1: Evet.
3: Baraj o kadar büyük baraj yaptılar. Değil mi? Daha da büyüttüler. Sadece bu suyu içen biz değiliz. Turak'taki insanlar da bizden yani bizim bölgemizden faydalanıyor.
0: Baraj yapılsın.
3: Ana yollar. Mesela freeway'lerin geçtiği Sydney yolu, şu yolu, bu yolu bizim bölgeden geçiyor. Yani o kadar çok kıymetli bir
2: yani
3: bölge.
2: Sydney yolunu götürüp de Geelong'dan dolandıramazlar. Yani biraz da
3: şunu demek istiyorum. Yani çoğu şey
1: Altyapı
3: veya Melbourne'nin, Avustralya'nın faydalandığı
0: marka
3: şey
0: olmamız lazım, değil mi?
3: Bu bölge ve bu bölgeye o kadar fazla kıymet duymuyorlar herhalde. Oranın insanları da bilmiyorum benim görüşüm o. Oradaki evet. İnsanlara çok fazla
1: hemen burada bir dakika duruyoruz. Mahmut Bey hemen okuyorsun kalanları çünkü vaktimiz azaldı.
0: Soru ne varsa. Herkes gene orada hayırlı yayınlar maşallah. Maça gideceğiz Adem Bey diyor. Bize kofi ısmarlayacakmış.
1: Canı sağ olsun.
0: Sayın Avukat Bey'imize de hayırlı olsun inşallah demiş. İsmail Nas, number two man, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyor. Emine Doğan iyi yayınlar dilemiş. Cahit Yıldırım, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilemiş.
1: Evet, teşekkür
0: ediyoruz.
1: Ahmet
0: Tancı Yatağan da hayırlı yayınlar diliyor.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, mesela sizin o bölgede yapmak istediğiniz hani bir iki projeniz var mı? Hani orada gençlere yönelik mi mesela?
3: Çok fazla proje var evet. Aslında ve vaktimiz çok az.
1: Evet.
3: Ama şöyle söyleyeyim, benim görevim bir iki proje sunmak diyelim. Ve halkımızın görevi, onlar da herkes bir iki proje sunması lazım diye
1: sana
3: düşünüyorum.
1: Sana gelip görüştünler yani.
3: Tabii. Evet. Bana da bir iki proje
0: İstekler
3: sunsunlar.
0: İstekler gelsin diyorsun değil mi?
3: Öyle olunca tabii ki yüzlerce, binlerce proje ve fırsatımız olduğunu diye düşünüyorum. Çünkü ben herkesin görüşüne açığım ve saygım da vardır tabii ki. Ve bunu ben de onların projesi olarak da görmüyorum. Topluma faydalı olarak proje görüyorum. Ve kendim de öyle projeleri destekliyorum yani.
1: Evet. Bir programın var mı? Mesela seçim yaklaştığında tabii gidip halkla ne görüşeceksin?
3: Tabii.
1: Böyle programlar
3: onları,
1: olacak.
3: Onları öyle programlar olacak.
1: Shopping centerlerde.
3: Evet. Bir barbekü programı olacak. Evet. Mesela halkımızla buluşacak. Camiler.
1: Evet.
3: Sadece Türk toplumu olarak da düşünmeyelim. Tabii ki genel.
1: Onun için shopping bölge, center dedim ya. Orada herkes center. Var orada. Evet.
3: Aynen. Evet. Bütün bölgeye bu yani bağımsızlığı desteklemelerini için bir programlarımız var. Bu çalışmalarımız var.
1: Evet.
2: Tabii bu ekip işi, iyi bir
3: tabii.
2: ekip kurmak lazım.
3: Tabii ki.
2: Az önce belirttiğin gibi sadece Türk toplumundan oy alacağız dersek doğru yapmış
1: yanılıyoruz.
2: Olmayız.
1: Evet.
2: Bölgedeki bütün kurumlar, bütün işte
0: etnik
2: sosyal
0: gruplar,
3: bütün
2: hepsiyle temasa geçip
3: evet, tabii
2: hepsine
3: ki.
2: Ne yapılmak istendiğini bölgenin ihtiyaçlarına göre nasıl bir çalışma yürütüleceğini teker teker anlatmak
1: çünkü
2: lazım.
1: Türk toplumu devamlı dedi çünkü Türk topluma burada hitap
3: tabii,
1: ediyoruz.
3: Tabii ondan. Bu Türk evet, radyosu olduğu evet, için tabii, öyle tabii. Başka bir radyoda da farklı.
0: Söyledi yardımcı ama, olacaklar seni telefonla mı arasın?
3: Telefonla da ulaşabilirsiniz.
1: Ya da radyoda ne kuruldu mu daha?
3: Sayfamızda sayfan biz var, paylaşırız sizinle. Evet, onları yani, da paylaşırsanız. Son dakikamızda kaldı. Şunu da evet, söyleyeyim. Yani bu bölgenin problemleri hangi milletten olursan olsun aşağı yukarı aynı. Yani hangi milletten ne zaman bu ülkeye geldiysen, burada doğduysan ya da yeni bir gelmiş insan olursan ol, buranın, bu bölgenin problemlerini herkes aşağı yukarı biliyor. Ve bu partilerin de hiçbir şey yapmadığını da çok iyi biliyorlar. Onun için seçimlerde bir bağımsız oy vermeleri aslında çok mantıklı. Ama sadece mantıklı olarak halkımızın düşünmesini istemiyorum. Zamanı olduğunu da düşünmeleri gerekiyor. Yani her zaman mantıklıydı ama aslında şimdi ırkçılık üzerinde problemlerin bitmediği bir dönemde tam da zamanı diye düşünüyorum.
2: Teşekkür ederiz.
1: Şükür ederiz. 15 saniyemiz
2: başarılar
1: var.
2: Başarılar diliyoruz. Biz
1: başarılar diliyoruz.
2: Her zaman destekleriz. Her zaman
1: bizi tüm dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Evet. Ve unutmayın cumartesi günü 6'da Anadolu maçı. 6'da cumartesi
2: Abdullah
1: günü unutmayalım.
2: Orada olman lazım. Evet. Bir,
1: Abdullah'ı orada görüşürsünüz. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Spanish.
5: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
6: El siguiente programa es en

0: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Günaydın sayın dinleyiciler. 9 Eylül Çarşamba sabah programına hoş geldiniz. Hepinize iyi günler dileriz sayın dinleyiciler. Ve bir programın daha başındayız. Ve programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek. Ve 2 saat burada stüdyoda sizler için yayın yapacağız. Her zaman olduğu gibi sayın dinleyiciler. Evet, programımızın akışı içerisinde biraz sonra saat 9.30'da haberleri sizlere aktaracağız. Spor haberleri, şarkılar, türküler, istekler programımızın içeriğini oluşturuyor. Yeniden hepinize iyi günler dileriz. Hemen hava raporunu sizlere aktaralım. Bugün havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 13 derece olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Evet, hemen bunu silelim. Evet. Evet, bugün havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 13 derece olması bekleniyor. Yarın havanın genellikle güneşli geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Cuma günü önceleri sis var havada, sisli geçecek hava ve daha sonra havanın güneşli geçmesi bekleniyor. Ve Melbourne'un genelinde en yüksek hava sıcaklığı Melbourne'da 18 derece olması bekleniyor. Cumartesi genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı Melbourne'un genelinde 21 derece olması bekleniyor. Pazar günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 23 derece olması bekleniyor. Haftanın ilk günü pazartesi günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 23 derece olması bekleniyor. Evet, yeniden hepinize iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Saat 9.30'da sizlere haberleri aktaracağız. Şarkılar, türküler programımızın genellikle içeriğini oluşturuyor. Hepinize yeniden iyi günler dileriz sayın dinleyiciler. Evet, Kıvırcık Ali'yi dinliyorsunuz ve bir selam sal diyor Kıvırcık Ali sayın dinleyiciler. Bu şarkıyı Erdal Hasan Bedavacı ve Keziban Hasan ve tüm Sunshine'daki yaşlılar

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.19'u gösteriyor. Hepinize yeniden iyi günler. Radyolarını şimdiden açan dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Facebook'tan da yayın yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Aksaklıklar da bazen olabiliyor. Facebook'u bizi kapatıyorlar ama tekrar açıyoruz. O bakımdan biraz aralıklar olabilir. Sizlerin affına sığınıyoruz sayın dinleyiciler. Evet, böyle programımızı sürdürüyoruz. Saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Biraz sonra sizlere haberleri aktaracağız. Spor haberlerini, şarkılar, istekler programımızın her zaman olduğu gibi içeriğini oluşturacak. Radyolarını şimdi açan dinleyicilerimiz için bunları hatırlatıyoruz, söylüyoruz sayın dinleyiciler. Evet, bugün havanın da sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor sayın dinleyiciler ve hava sıcaklığı en yüksek 13 derece olması da bekleniyor. Onu da sizlerle paylaşalım. Taylan Cuma aradı ve bir şarkı istedi tüm dinleyicilerimiz için. Hemen onu bulacağız. Bir güzel şarkı. Kıbrıslı sanatçı, İstanbul'da sahneye çıkan Işın Karaca. Geceyi sana yazdım diyor ve bu şarkıyı Taylan Cuma tüm dinleyicilerimiz için istiyor ve dinletiyoruz.

Evet, sayın dinleyiciler, Işın Karaca'yı dinlediniz ve Geceyi Sana Yazdım dedi sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.25'i gösteriyor. Ve Facebook'tan da her zaman olduğu gibi yayın yapıyoruz. Bizleri Bosnalı arkadaşımız Suda Sulcic bizleri izliyor. Suda'ya good morning, günaydın diyoruz. Sayın dinleyiciler, Şentürk Durukan bizleri izliyor Facebook'tan. Kendisine iyi günler dileriz Şentürk Durukan'a. Sayın dinleyiciler, Uğur Kavak da bizleri dinliyor Facebook'tan. Uğur Kavak'a da iyi işler, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Emin Dinek bizleri Samburi'den izliyor. Emin Dinek'e de iyi günler, iyi işler diliyoruz. AA lokantasındaki tüm müşterilere ve Emin Dinek'e iyi işler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, isimleri okumaya devam ediyoruz. Arkadaşımız Mustafa Kulaç bizleri izliyor. Mustafa Kulaç'a da iyi günler, günaydınlar dileriz sayın dinleyiciler. Halil Katriye Hüseyin her zaman olduğu gibi bizlerle beraber, bizleri yalnız bırakmıyor. Günaydın diyor, iyi yayınlar, iyi de güzel günler Hakkı Süleyman, yayına hoş geldin diyor. Hepimiz de hoş geldik yayına, beraberce bu yayını yapıyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Ahmet Cuma günaydın Hakkı Bey diyor, programınızda başarılar dilerim, güzel bir gün geçirmenizi dilerim diyor. Ben de çok teşekkür ederim hepinizin, iyi günler dilerim hepinize sayın dinleyiciler. Evet, Erdal Hasan Bedavacı günaydın Hakkı kardeşim diyor, hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Aksaçlılar Kulübü'ne giderken arabada yayını dinliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz Erdal Hasan Bedavacı'ya da. Her zaman olduğu gibi bizleri dinliyor ve programı da kaçırmıyor sayın dinleyiciler. Evet, bir şarkı daha çalacağız ve haberlere geçeceğiz sayın dinleyiciler. Bu şarkıyı bizleri Facebook'tan izleyen, radyoları başında izleyen tüm dinleyicilerimiz için dinletiyoruz.

0: Evet, Sayın dinleyici, raporumuz devam ediyor ve şimdi haberlerimize geçiyoruz Sayın dinleyiciler. İyi günler Özlem Hanım, programımıza hoş geldiniz. Avustralya'ya hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey. İyi yayınlar diliyorum. Değerli dinleyicilere de merhabalar diyorum. Malum yoğun bir hafta yaşandı, üzücü bir hafta yaşandı. Çok vakit kaybetmeden gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz pazar günü Girne Açıklarında yaşanan deniz faciasında bugün 9. gün, sizin de belirttiğiniz gibi. Kayıpları arama çalışmaları tüm imkanlar seferber edilerek sürdürülürken acılı ailelerin Girne Turizm Limanı'ndaki bekleyişleri de devam ediyor. Başbakan Ünal Üstel dün akşam arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Üstel, ulaşılan naaşın 55-60 yaşlarında bir erkek olduğunu ifade etti. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek naaşla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken kayıp kişi sayısı ise 14'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da ağırladı. Gemi faciasından etkilenen ailelerle görüşen ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulunan Yılmaz, facianın şu anda ilk andan itibaren Türkiye'nin tüm imkanlarını bölgeye gönderdiğini anımsattı. Yılmaz, kayıp yolcular için yoğun gayretlerin süreceğini ve soruşturma sürecine gerekli teknik desteğin sağlanacağını da vurguladı. Gemi kazasının ardından kayıp yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmaları ise sürdürülüyor. Bu kapsamda ülkeye gelen 7 kişilik ekipte çalışmalara katılarak kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler yapıyor. Başbakan Ünal Üstel, Girne Açıklarındaki deniz kazasında sağ salim kurtulan 239 kişinin tamamının hastanelere sevk edildiğini, tedavi gören 132 kazazededen 131'inin taburcu edildiğini söyledi. Yalnızca bir kazazedenin yatarak tedavisinin devam etmekte olup sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini vurgulayan başbakan, yoğun bakımda tedavi gören kazazedenin kalmadığını da açıkladı. Başbakan Üstel, yürütülen sağlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaparak, kazanın ilk anından itibaren büyük bir seferberlik anlayışıyla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçisi olarak atanan John Bristow Kıbrıs'a geldi. Bristow'un önümüzdeki günlerde Rum lider Nikos Christodoulos'e güven mektubunu sunması bekleniyor. Güven mektubunun sunulmasının ardından Bristow, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'taki diplomatik temsilcisi olarak görevine resmen başlayacak. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kıbrıs Rum yönetimince Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının gündeme gelmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır denildi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellediği ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirdiği vurgulandı. Ve son gelişme, ülkede görülen Batı Nil virüsü vakaları, sivrisineklerle mücadeleyi ve bireysel koruma önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili ayrı ayrı yazılı açıklama yaparak sivrisineklerden korunmak için neler yapılabileceğini anlattı. Armancı, sivrisineklerin sınır tanımadığına dikkat çekerek konunun yalnızca bir sağlık haberi değil, Lefkoşa'nın halk sağlığı meselesi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan da etkili ve ruhsatlı sivrisinek kovucuların kullanılmasını, ürünlerin kullanım talimatlarına uyulmasını ve özellikle açık havada bol ve uzun kıyafetlerin tercih edilmesini önerdi. Haftaya yansıyan gelişmeler böyleydi. Sizlere aktarmış olduk. Yeni bir haftada yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağımızı belirtelim. Sözü Zeliha Hanım'a bırakıyorum.
0: Çok teşekkürler Özlem Hanım. Görüşmek üzere.
2: Hello, good afternoon.
0: Good morning, good afternoon, whatever you want to call. We are 9:33 night time in Australia, Melbourne.
2: And we are 2:33 in the afternoon in the TRNC in Cyprus. Okay. We are approaching towards autumn and you're approaching towards spring probably soon.
0: Yes, spring and summer. Yes.
2: Yes.
0: Ultimately, okay. Ultimately, we're heading to summer. You're leaving summer,
2: Yes.
0: We are getting summer.
2: Absolutely, yes. A special program today. Once I've finished the news, then you will have a special link up with Aziz Kara Aziz to give you an evaluation of the disaster, of the ferry disaster of Philojet.
0: On behalf of the listeners, I want to thank you wholeheartedly, Zaliha, that arranging Aziz Kara Aziz, arkadaşımızı.
2: Thank you. Thank you very much. Okay, over to the news now.
0: Yes, all yours.
2: Thank you very much. Yes, good afternoon, good evening. Calling from the Bayrak Radio Television Corporation from the Turkish Republic of Northern Cyprus. I'm Zaliha Talibolada, taking a look at the top stories. Today marks the 9th day since the maritime disaster that occurred off the coast of Guinea last Sunday. Search and rescue operations for those still missing are continuing with all available resources mobilized while the grieving families continue their vigil at the Guinea tourism port. Prime Minister Ünal Üstel announced last night that the body of another person had been recovered during the search operations. He said that the recovered body was that of a man believed to be between 55 and 60 years old. With the recovery of the unidentified male body, the death toll has risen to 14, while the number of people still missing has fallen to 14. Prime Minister Ünal Üstel says search operations for those still missing after the maritime disaster off Guinea are continuing around the clock. Üstel stressed that the temporary departure of the Turkish Navy's TCG Ocean for refueling did not mean that the operation had been suspended. The TCG Alemdar remains in the area, or the two vessels will operate on a rotational basis when refueling or maintenance is required. Üstel said both vessels are equipped for deep searches and that the government is also exploring cooperation with private companies with advanced search and rescue capabilities. He emphasized that the operation is being strengthened, not scaled back, and that every available resource will continue to be used to locate those still missing. The Turkish Republic of Northern Cyprus also hosted Turkish Vice President Cevdet Yılmaz last week. Yılmaz met with families affected by the vessel disaster and paid a condolence visit to President Tufan Erhuman. He recalled that Turkey had sent all available resources to the region from the very first moments of the disaster. Yılmaz also emphasized is being strengthened, not scaled back, and that every available resource will continue to be used to locate those still missing. The Turkish Republic of Northern Cyprus also hosted Turkish Vice President Cevdet Yılmaz last week. Yılmaz met with families affected by the vessel disaster and paid a condolence visit to President Tufan Erhuman. He recalled that Turkey had sent all available resources to the region from the very first moments of the disaster. Yılmaz also emphasized

0: o programı çok güzel sundunuz, anlattınız. Şimdi de mikrofonlar açık. Avustralya'daki, Londra'daki, Facebook'tan da tabii yayın yapıyoruz. Kıbrıslı Türklere veyahut da bizleri dinleyen Türk arkadaşlarımıza ne diyeceksiniz bu facia hakkında?
1: Evet. Gerçekten çok üzücü ve hepimizi derinden etkileyen, derinden üzen bir felaket yaşadık ve ne yazıktır ki hala onun etkilerini yaşamaktayız. Az önce siz de aktardınız. Kayıplarımız var, akıbetleri henüz belli olmamış insanlarımız var. Onların arama çalışmaları, arama faaliyetleri sürüyor, devam ediyor. Bir yandan onlara yönelik arama faaliyetleri devam ederken, diğer yandan başta akrabaları olmak üzere yakınları ve sevenlerinin de bir bekleyişi var Girne'de. Girne Turizm Limanı'nın hemen girişinde ilk andan itibaren 9. gün bugün ve 9 gündür bir an olsun o noktayı, o bölgeyi terk etmeden bu insanlar yakınlarının, sevdiklerinin en azından akıbetlerini öğrenebilmek için orada bekliyorlar. Çok kolay bir durum değil. Herkes açısından, hepimiz açısından gerçekten çok zor bir durum içerisindeyiz. Çok zor günler yaşıyoruz. Çok üzücü bir kaza. Bizi dinleyenler de çok iyi bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki temel ulaşım vasıtalarından biriydi. Feribotlar Girne ile Mersin arasında, Taşucu, Alanya gibi yakın noktalara bu seferler yapılmaktaydı ki gerçekten de çok büyük bir ihtiyacı karşılamaktaydı. Çünkü doğal olarak hem Kıbrıs'taki insanlar Türkiye'ye, ana vatana gitmek ister, hem de Türkiye'deki insanlar gelip Kıbrıs'ı görmek, ziyaret etmek, artık her iki ülke arasında akraba bağları da oluştu. Akrabalarını ziyaret etmek istiyor her iki taraftan da insanlar ve feribotlar özellikle yaz aylarında havanın da uygun olması nedeniyle tercih edilen bir ulaşım biçimiydi. Ama ne yazık ki yaşanan bu son olay, bu acı verici olay bu noktada bizleri çok büyük bir kedere sevk etti. Evet, şu an itibariyle 14 kişinin aranma faaliyetleri devam ediyor. Şu ana kadar da 14 kişi hayatını kaybetti. Naaşları bulundu. Onlar da memleketlerinde toprağa veriliyorlar. Hemen her gün ne yazık ki bir cenaze haberiyle yeniden o acıları yaşıyoruz. O acılar tekrar ediyor. Arama faaliyetlerine ben biraz değinmek istiyorum. Oldukça aslında zor koşullarda, zor koşul derken 554 metre derinlikte, yanlış söylemiyorsam 500 metrenin üzerinde bir derinlik söz konusu. Geminin batığı orada ve o gemi içerisinde insanların kalmış olabileceği düşüncesi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki gemi, ilk başta Işın gemisi gelmişti. Sonrasında Alemdar ona katıldı, eşlik ediyor. Bugün Işın gemisinin bir ikmali söz konusuydu. O oradan ayrıldı ama Alemdar gemisiyle 7/24 devam eden çalışmalar var. Bir robot, denizaltı robotu vasıtasıyla bu aramalar yapılıyor. Çünkü belli bir mesafeden sonra, belli bir metreden sonra insanların oraya, herhangi bir insanın oraya ne kadar usta dalgıç olursa olsun, hangi araçta olursa olsun dalmaları çok mümkün değil, hiç mümkün değil daha doğrusu. 50-60 metreden sonra bu imkansızlaşıyor. Biz 500 metre ve üzerinden bahsediyoruz. Alemdar gemisi, Işın gemisi önce batığın yerini tespit ettiler ve hiç zaman kaybetmeden de o batık üzerinde ve çevrede arama faaliyetlerine başladılar. En son bulunan naaşla birlikte 14 kişiye ulaştığı kesinleşmiş kayıp sayısı. Tabii ki faaliyet devam ediyor. Arama faaliyetleri hala devam ediyor. Bu arada bu konuyla ilgili bir yeni gelişme de dün yaşandı. Şöyle bir gelişme söz konusu. Bu yöndeki açıklamayı Başbakan Ünal Üstel yaptı, kamuoyuyla paylaştı. Bir özel şirket bu konularda çalışmış, özel şirketlerin de devreye konulduğu ve o şirketlerden yetkililerin gelip Alemdar gemisinin olduğu noktada bazı çalışmalar, bazı tespitler yaptıkları, bilgi aldıkları ve elde ettikleri, aldıkları bilgiler neticesinde de bir rapor hazırladıkları yönünde bir bilgiyi paylaştı Sayın Başbakan kamuoyuyla ve o şirketin hazırlayacağı bir raporu bekliyoruz şimdi ve bu raporu da almak üzere Başbakan Ünal Üstel şu an İstanbul'a gitti. Şirketin uzmanlarıyla, şirketin yetkilileriyle görüşecek. Söz konusu raporu gemi çıkar mı, çıkmaz mı, çıkarsa nasıl çıkacak, nasıl bir yol izlenecek, neye ihtiyaç var, bunları konuşup görüştükten sonra ileri tetkikler içinde yine bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geçecek ve o konuda da yüksek ihtimalle yarın bu saatlerde bazı yeni gelişmeler olabileceğini düşünüyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemilerin yanı sıra özel şirketlere ait gemi ya da gemilerin de bölgeye gelerek bir an önce kayıpların bulunması yönündeki çalışmalara katkı yapmaları söz konusu. Tabii ki ülkedeki durumdan da biraz bahsetmek istiyorum. Ülke geride kalan bir haftayı aşan bir süre söz konusu. Tam 30 Ağustos günü, geçtiğimiz hafta pazar günü öğle saatlerinde yaşanmıştı bu talihsiz olay, bu üzücü olay. Ve o andan itibaren özellikle de can kayıplarının duyulmaya başladığı andan itibaren ülkenin bir anda havasının değiştiğini ve çok ağır, çok hüzün dolu bir havanın yerleştiğini söylemek de mümkündür. İnsanlar...
0: Zannederim evet. Bütün etkinlikler de 3 gündü tahmin ediyorum. 3 evet, günlüğüne iptal olundu. Doğru mu?
1: 3 gün doğrudur. Doğrudur. 3 günlük bir yas ilan edildi. Müzik yayınları durduruldu. Sadece düğünlere izin veriliyor. O da tabii ki aylar öncesinden hazırlıkların yapılmış olması nedeniyle ona da izin veriliyor. Şartlı bazı özel durumlar çerçevesinde izinler veriliyor. Yarına kadar müzik yayınları da durduruldu ülke genelinde. Zaman zaman bu konuda da insanların bazı tepkileri de oluyor. Ne yönde oluyor? Bir müzik yayını olması ya da bir yerden herhangi bir sesin, bu yönde bir sesin gelmesine bile insanlar artık tepki veriyorlar. Ülkede o denli bir hassasiyet oluştu. Onu anlatmaya çalıştım. Etkinlikler özellikle belediyelerin yapacak olduğu ki bu ay içerisinde çok önemli etkinlikler vardı. Kültürel etkinliklerden bahsediyorum. Konserler vardı. Tiyatro oyunları söz konusuydu. Neden bu ay içerisinde kaldı? Hepimiz de çok iyi biliyoruz. Kıbrıs'ın hava koşulları, hava şartları, yaz ayları çok sıcak geçiyor. O yaz aylarının tamamlanmasıyla Eylül ayıyla birlikte daha uygun bir hava koşulu, atmosfer olarak hava koşulu olacağını biliyorduk ama hesaplayamadığımız ne yazık ki hava koşulları düzeldi ama psikolojimiz, insanların bu konudaki psikolojisi artık uygun değil. Belediyeler de birçok belediyemiz, şimdi isimleri saymak gerekirse Başkent Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi var, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Girne Belediyesi ve daha birçok belediyemiz bu aylarda, Eylül-Ekim aylarında planladıkları etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdular. Bu da hem insanlarımızın duyarlılığına, hassasiyetine yönelik bir saygı, hem de bu olayda hayatını kaybetmiş olan insanlarımızın anısına bir saygı olarak değerlendirilmelidir. Öylesi bir ortamdayız şu an itibariyle. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ülkenin gözü kulağı Girne Limanı'nda, Girne Turizm Limanı'nda. Çünkü bütün açıklamalar da orada yapılıyor. Aileler orada bekliyor. Oldukça büyük bir kalabalık var. Hem kayıpların yakınları orada, hem basın orada. Hemen her gün arkadaşlarımız orada deyim yerindeyse bir nöbet tutuyorlar. Görev için oradalar. Tüm gelişmeleri anı anına ülkeye aktarabilmek adına. Çünkü ülkenin bütün dikkati oraya çevrilmiş bir şekilde duruyor. Şunu da söyleyebilirim. Diğer bütün gündemler askıya alındı diye bir yorum yapsak çok da fazla abartmış olmayız. Ülke insanlarının tek konu var, konuştuğu tek konu var. Ne oldu, kayıpların akıbeti bulunabildi mi, çalışmalar nasıl devam ediyor? Bunlar çok önemli. Tabii işin bir de diğer boyutu var. Bu kaza neden oldu? O konuda da hemen gerekli kovuşturmalar, soruşturmalar başladı. Gerek polisin yürüttüğü çalışmalar var. Gerekse mahkemede bir soruşturma aşaması tabii ki daha kimse yargılanmaya başlamadı. Onun altını çizmek lazım ama tutukluluk süreleri tamamlandığında hakim önüne çıkarılıyor. Tutuklu bazı isimler var, özellikle mürettebat ve idari olarak da şirket yöneticilerinden bahsediyorum. Ve onların da süreci devam ediyor. İşin bu yönü de var ve temel soru bu gemi neden battı? Bu geminin neden battığı sorusunun çok net bir şekilde, eksiksiz bir şekilde bulunması lazım ki bundan sonra böylesi hadiseler, böylesi acı olaylar başımıza gelmesin. Bir yandan da onun takibi yapılıyor. O yöndeki çalışmalar da yapılıyor. Şu an itibariyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki deniz ulaşımında da bazı aksaklıklar söz konusu olmaya başladı. Neden? Çünkü söz konusu firmanın diğer gemileri de şu an itibariyle artık sefer yapmıyor. Bir durdurulma söz konusu. Diğer şirketlere yönelik gemilerde de çok sıkı denetimler söz konusu, gerek Mersin ve Taşucu Limanı'nda gerekse Girne Limanı'nda. Hal böyle olunca da bazı aksaklıklar özellikle hem yolcu hem de yük taşımacılığı ki bu deniz yoluyla tırlar aracılığıyla özellikle Türkiye'den ve ülkemizden mal gidiş gelişleri söz konusuydu. Orada da bir aksaklık yaşanıyor ama tabii ki en büyük kaybımız ne yazık ki denizde kaybettiğimiz insanlarımız, kaza sonucu kaybettiğimiz insanlarımız. Her şeyin telafisi olur ama insan hayatının telafisi yok. Bu acının da bilinciyle, bu gerçeğin de bilinciyle büyük bir acı yaşanıyor şu an itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
0: Evet, dikkatimizi çeken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemiler, yani iki tane ismi devamlı geçiyor. TCG evet. Işın ve TCG Alemdar 24 saat orada iş yapıyor. Ve yapabildiği tabii çok zor bir harekat. Orada yani çok kolay değil. 554 metre derinlikteki bir enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Bu geminin içerisinde olan arkadaşlarımızı, dostlarımızı, yolcuları çıkarmaya, bulmaya çalışıyorlar. Çok zor bir harekat bu. Önemli olan o gemilerin orada 24 saat çalışmasıdır diye görüyorum ben. Ve takdire şayandır. Yani bir gemi duruyor 24 saat, iki tane gemi orada duruyor ve 24 saat çalışma yapıyor. Tahmin ederim ki dünya üzerinde çok ender rastlanan dalışlar diye. Çünkü zor bir harekat bu. 554 metre derinliğe iniyorsunuz ve orada bakıyorsunuz nerede, cesetler nerede, geminin pozisyonu nasıl, yani çok zor bir işlem diye görüyorum. Ama yani inşallah içerideki bu insanları da çıkarma imkanı olacaktır diye görüyorum. Sizin görüşünüzü alalım. Bundan sonra ne olacak? Bu gemiler orada. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri her neyi varsa oraya getirdi ve yardım etmeye çalışıyor. Ama çok zor şartlar altında ve dünyada yani eşine ender rastlanan bir harekattır bu diye görüyoruz biz. Ben görüyorum daha doğrusu. Ve önemli olan dediğim gibi orada devamlı bu iki gemi duruyor ve bakıyorlar üstün görme radarlarıyla tarama yapıyorlar. Bütün denizin dibini tarıyorlar ve bu geminin nasıl olduğunu, nasıl gireceklerini, bu geminin içerisine nasıl bu insanları kurtaracaklarını hesaplıyorlar. Bu da çok ince bir hesap diye görüyorum.
1: Evet, tabii şunu ben müsaadenizle eklemek istiyorum. Sadece deniz üzerinde, deniz yoluyla değil, havadan da devam ediyor. Hem gözetleme hem arama faaliyetleri aralıksız bir şekilde kazanın olduğu andan itibaren hem karakol uçağı var sürekli bir şekilde deniz üzerinde ve kıyılarda gözetlemeyi yapan hem de helikopterler, yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlardan bahsediyoruz. Helikopterlerle takviye olarak, daha doğrusu farklı bir açıdan bir arama faaliyeti de sürdürülüyor. Kesintisiz bir şekilde, siz de söylediniz, 7-24 bir hafta geçti. 7 gündür 24 saat aralıksız bir şekilde devam eden bir arama faaliyetinden bahsedebiliriz. Gemiler, evet, altını çizdiniz. Birçok ülkenin yapamayacağı bir faaliyet, yanılmıyorsam 8 ya da 9 ülke yapabiliyor Türkiye ile birlikte dünya üzerinde bu derinlikteki bir arama ve kurtarma faaliyetinden bahsetmekteyiz. TCG Alemdar gemisi, TCG Işın gemisi 1000 metreye kadar dalabilen bir robot, ROV denilen bir robot sisteme sahip. Ancak Alemdar çok daha gelişmiş bir noktada. Orada 3000 metreden bahsedebiliyoruz. 3000 metreden 3000 metreye kadar inebilen bir robot söz konusu. Yukarıdaki gemiyle komuta ediliyor. Görme özelliği de var. Mekanik kollar aracılığıyla bazı müdahalelerde de bulunabiliyor, hareket edebiliyor. Yani şu anda sadece yukarıdan radarla izleme değil, enkaz başında, batık başında yukarıdan gemilerin kendi kapasiteleri içerisinde, kendi faaliyetleri çerçevesinde olan o gelişmiş teknolojinin ürünü robotlarla müdahale ediliyor. Şu ana kadar çıkarılan naaşlar da böyle çıkarıldı, böyle bulundu ve su üzerine çıkarıldı. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Burada da şunu da söylemek lazım, ne acı bir tesadüftür ki burada Girne'deki gemi kazasının hemen bir gün üzerinden, bir gün geçti ya da geçmedi, İstanbul açıklarında da iki yük gemisinin çarpışması sonucu bir kaza, deniz kazası meydana geldi ve bir gemi ne yazık ki battı. Onun da 10 kişilik mürettebatının akıbeti araştırılıyor. Şimdi bir üçüncü gemi var tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde. O da Işın gemisinin kardeşi olarak adlandırılan Akın gemisi. TCG Akın gemisi de şu an İstanbul Silivri açıklarında batan yük gemisindeki o 10 kişilik mürettebatın akıbetini belirlemek üzere çalışıyor. Bunu niye söylüyorum? Bunlar aslında önemli konular. Bunları yeri geldiğinde konuşmamız lazım, söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek Kıbrıs Türk halkına gerekse kendi insanına vermiş olduğu o değeri, o önemi anlatmak açısından, anlatabilmek açısından çok önemli. Çünkü uzmanların bize söylediği şu, bu kadar derinlikteki batıklarda genelde hiçbir arama yapılmaz, hiçbir kurtarma yapılmaz ve kabullenilir bazı gerçekler ve devam edilir, yol öyle devam edilir. Ancak Türkiye böyle yapmadı, Türkiye Cumhuriyeti böyle davranmadı. İlk andan itibaren gemilerini harekete geçirdi ve oradaki insanların akıbetinin belirlenmesi için yakınlarının o yöndeki taleplerinin karşılanabilmesi için aralıksız çalışıyorlar. 24 saat üzerinden bir çalışma söz konusu ve ilk gün zaten Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu söylemişti. Diğer tüm yetkililer de bunu söylüyorlar, bu açıklamaları dile getiriyorlar. Ne gerekiyorsa eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz demişler.